0: kayıp adresteki.
1: Sen
0: dostumdun benim, gülünce güneşler açardı. Su gibi azizdin, yurdumdun alnında ateşler yanan. Işıklı bir ırmak gibi aktığımız o uzun yürüyüş daha dündü sanki. Her patlayan sağanak bunu anlatır. Fabrika düdükleri bunu anlatır bana her vardiyada. Hazırladığımız ilk taş baskısı afişi anımsar mısın? Bükülüp giden kent sokaklarını, fabrika önlerini, sonra kitapları, kokuları hala burnumda onlar. Hangi Mayıs'ta taşıdık kentlere güllerin rengini? Gerçi Gülistan olmadı ömrümüz, kan değil. Belki tanırdın ilk vurulanı, o gün hiç ağlamadık. Hayır, ağlamadık, çıldırdık o gün çıldırasıya. Adını çocuklarımıza verdik onun, çoğaldı. Mezarlar çoğaldı o günden sonra, yetişmedi bize. Öldürülecek kadar büyümüştük, öyle demişlerdi. Ve hayat öylece akıp durdu işte, akıp duruyor. Kimilerinin bakışlarına yine karlar yağmış. Saçları dumanlı bir geçit sanki, dudakları lay. Kitap yakanlar eksilmiyor. Şu uçuşup duran kırlangıç ölülerini görüyor musun kentin üstünde? Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretin her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi. Üşüyorsun. Unutma, dostumsun sen. Neredeysen orada ölmek isterim. Kasabalı bir hüzün çökerdi söylediğin türkülere. Neşeler güverir, kalbin rehin kalırdı o huysuzda. Ve akşam soframıza ağarken bir yayla bulutu, kuşları ürkütülmüş bir dal gibiydin, öylesine mahzun. Efkar da yakışırdı sana, ilk kadeh kekik kokardı. Kısa pantolonlu resimlerimiz sararmadı daha. İlk sigarasını bölüşen iki okul kaçağı, iki haylaz. Hiç kimseler anlamıyor muydu o günlerde İlk sevgilileriyle deniz aşırı yolculuk düşleri kuran bizi? Ve ne çok yalnızlık, sinemalar olmasa. Unutalım mı şimdi kente indiğimiz o ilk günü? Sabahlara kadar okuduğumuz o kitapları, kar aydınlığında yürüdüğümüz yolları unutalım mı? Artık çok geç. İşçiler seni soruyor ve ötekileri. Her karşılaşmamızda sizi konuşuyoruz uzun uzun. Anımsar mısın odamızın talan edilişini? Her katta yaralı bir kardeşin çığlığını son.

Kantinde kitaplar yırtılıyordu, delik deşikti duvarlar. Mosmor bir çığlıktı gözleri Malatyalı kızın. Sana hep o huysuzu anımsatırdı, bilirdin. Kimilerine göre ancak ölümü güzelleştirirdik biz. Birer çılgın mıydık gerçekten? Serseri bir rüzgar mıydık? Göğermiş meşeler kadar yakın mıydık bulutlara? Ve tarih upuzun bir hikaye miydi? Öyle diyorlardı. Bir işçi kıza söyledim bunları, yalandır dedi. Anlamını yitiren bir şeyler mi var şimdilerde? Yazdığım şiirlere yabancıyım, sokaklara yabancıyım. Taşı delemiyor bir çığlık ve apansız bir su oluyorum ipince. Kendime sızıyorum. Dünya yetmiyor bazen. Bırakıp gidebilir miyim? Ve hayat böylece akıp durdu işte. Akıp duruyor. Kentler karıncalanmış birer namlu gibi upuzun yatıyorlar dizlerimde. Ama sımsıcak. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Her yapraklı öpücüktür sana o huysuzdan. Sen dostumdun benim gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Unutmadım bırakıp giderken söylediğin sözleri.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

وليتني بكل بيتك بما لا دعوتي اهو اسلي بس يا اخي ولا

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: No Wenge Wenge Schmoo.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
5: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
7: I want to be just like you.
8: No, you don't. You're way cooler than me.
6: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Hayes Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
9: Who the hell is he?
10: Pinocchio! Pinocchio!
0: Cinevizyon.

I'm going to go to the house.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Le bajare diruki le amede. Unjibor revitiye kharine tene ve khandan. Can ve ciğer ocakbaşı le benda veya. Le can ve ciğer ocakbaşı hundikarın goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Can ve ciğer ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve gazanen jibo amede.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: tezgah marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, 100 lira az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
5: adında. Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can-u Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
2: No, you don't. You're way cooler than me.
0: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Hayes Frake Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
3: Who the hell is he?
4: Pinocchio! Pinocchio!
5: Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zır kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha maddes bir çekirin al lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve hasanın jibo amedi.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmeler kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 360 milletvekilinin imzasıyla sunulan teklif saat 15.30'da başlayacak toplantıda maddeleri üzerinden ele alınacak. İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, meclise sunulan yasa taslağındaki eksikliklerin giderilmesinin sürecin başarısı açısından kritik olduğunu belirterek, izleme komisyonunun siyasi partiler ve sivil toplumun katılımıyla çoğulcu bir yapıda oluşturulması gerektiğini söyledi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda güvenlik önlemleri arttırılıyor. Maraş ve Urfa'daki saldırıların ardından 81 ilde okullarda dedektörlü güvenlik sistemi kurulması ve İşkur üzerinden 300 bin yeni güvenlik görevlisi alınması kararlaştırıldı. Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Petar Petrol şirketinin Hevsel bahçelerini de kapsayan 15.255 hektarlık alandaki petrol arama ruhsatının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Diyarbakır Bağlar Batı Çanakçı mahallesinde serinlemek için sulamak alanına giren 22 yaşındaki Muhammed Can hayatını kaybetti. Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya mahallesinde bulunan bir düğün salonunda iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Bağımsız Maden İş Sendikası Elazığ'daki eti gümüş işçilerinin alacaklarının 6 Ağustos'ta ödeneceğine dair verilen taahhüdün yerine getirilmediğini belirterek eyleme yeniden başlayacaklarını açıkladı. Sendika işçilerin hakları için pazartesi günü Ankara'ya geleceklerini duyurdu. Mardin'in Derik ilçesinde park halindeki harfiyat kamyonuna çarpan otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken iki kişi de yaralandı. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde PVC imalatı yapan bir firmaya ait kamyonetin kasasında bulunan 15 yaşındaki Mehmet Eltutan, rüzgarın etkisiyle savrulan reklam panosunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Kasap Ahmet Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan inşaatın 4. katında çalışan 71 yaşındaki Nurettin Muganlı dün akşam saatlerinde dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muganlı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meteoroloji Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için toz taşınımı uyarısı yaptı. Uyarıda ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları belirtildi. Ahmet Spor, Burdur'daki ikinci etap kampını tamamladı. 3 gün izin yapacak olan takım 10 Ağustos'ta Diyarbakır'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. ABD ve İran'dan gelen farklı açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürmesi petrol fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Asya piyasalarında Brent petrol %1.4 artışla 83.65 dolara çıktı. UNICEF, 2025'in Ekim ayında başlayan ateşkese rağmen Gazze'ye dönük İsrail saldırılarında ortalama günde bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, doğumla vatandaşlığa yönelik kısıtlamaları genişleten kararnameler imzaladı. Kararnameler, doğumla vatandaşlık hakkı tanınmayan kişi kategorilerinin genişletilmesini ve doğum için vizeyle ABD'ye gelmenin yasaklanmasını öngörüyor. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 36 derece, Van 29 derece, Urfa 41 derece, Muş 35 derece, Şırnak 36 derece, Batman 41 derece, Hakkari 34 derece, Bitlis 32 derece, Siirt 39 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.70, Euro 55.02, gram altın 6.553 lira.
Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmeler kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 360 milletvekilinin imzasıyla sunulan teklif saat 15.30'da başlayacak toplantıda maddeleri üzerinden ele alınacak. İHT Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, meclise sunulan yasa taslağındaki eksikliklerin giderilmesinin sürecin başarısı açısından kritik olduğunu belirterek, izleme komisyonunun siyasi partiler ve sivil toplumun katılımıyla çoğulcu bir yapıda oluşturulması gerektiğini söyledi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda güvenlik önlemleri arttırılıyor. Maraş ve Urfa'daki saldırıların ardından 81 ilde okullarda dedektörlü güvenlik sistemi kurulması ve İşkur üzerinden 300 bin yeni güvenlik görevlisi alınması kararlaştırıldı. Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Petar Petrol şirketinin Hevsel bahçelerini de kapsayan 15.255 hektarlık alandaki petrol arama ruhsatının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Diyarbakır Bağlar, Batı Çanakçı mahallesinde serinlemek için sulama alanına giren 22 yaşındaki Muhammed Can hayatını kaybetti. Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya mahallesinde bulunan bir düğün salonunda iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Bağımsız Maden İş Sendikası Elazığ'daki eti gümüş işçilerinin alacaklarının 6 Ağustos'ta ödeneceğine dair verilen taahhüdün yerine getirilmediğini belirterek eyleme yeniden başlayacaklarını açıkladı. Sendika işçilerin hakları için pazartesi günü Ankara'ya geleceklerini duyurdu. Mardin'in Derik ilçesinde park halindeki harfiyat kamyonuna çarpan otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken iki kişi de yaralandı. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde PVC imalatı yapan bir firmaya ait kamyonetin kasasında bulunan 15 yaşındaki Mehmet El Tutan, rüzgarın etkisiyle savrulan reklam panosunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Kasap Ahmet Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan inşaatın 4. katında çalışan 71 yaşındaki Nurettin Muganlı dün akşam saatlerinde dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muganlı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meteoroloji Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için toz taşınımı uyarısı yaptı. Uyarıda ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları belirtildi. Ahmet Spor, Burdur'daki ikinci etap kampını tamamladı. 3 gün izin yapacak olan takım 10 Ağustos'ta Diyarbakır'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. ABD ve İran'dan gelen farklı açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürmesi petrol fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Asya piyasalarında Brent petrol %1.4 artışla 83.65 dolara çıktı. UNICEF, 2025'in Ekim ayında başlayan ateşkese rağmen Gazze'ye dönük İsrail saldırılarında ortalama günde bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, doğumla vatandaşlığa yönelik kısıtlamaları genişleten kararnameler imzaladı. Kararnameler, doğumla vatandaşlık hakkı tanınmayan kişi kategorilerinin genişletilmesini ve doğum için vizeyle ABD'ye gelmenin yasaklanmasını öngörüyor. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 36 derece, Van 29 derece, Urfa 41 derece, Muş 35 derece, Şırnak 36 derece, Batman 41 derece, Hakkari 34 derece, Bitlis 32 derece, Siirt 39 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.70, Euro 55.02, gram altın 6.553 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Le bajare diru ki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده به خاصانن جبو آمده
6: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Wenk. Radyo Wenk. Gel ne şah.

0: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zır kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
4: Please, please stop.
5: Townspeople are dying.
6: Is camera here?
7: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ziyaretçiler Hesaplaşma. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan, Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştır. Genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştur. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar gelirler. Hastanenin dar koridorlarında geçen sinir bozucu ve son derece sancılı bir kovalamacının ardından Maya bu korkunç deneyimden de kıl payı kurtulmayı başarır. Yaşadığı bu travmanın ardından Maya maskeli psikopatlarla yüzleşmeye, hem bu kabusa bir son vermeye hem de görünürde hiçbir sebep olmaksızın kendisine çektirdikleri tüm acıların intikamını almaya karar verir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Renny Harlin yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Melanie Petish, Gabriel Basso ve Emma Horvath var. İyi seyirler.
8: After all these years, you're the only one that survived. Why?
9: Cinevision.
10: Radyo Wave.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

Akım ilaçıyor jari, ateşi hajari. Ez o bekez hore, teyne de meşiha. Vakım ilaçıyor jari, ateşi hajari. Ez o bekez hore, teyne de meşiha.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: bu yana, çocukça düşe kalka, derlenip toparlana, oy dili oy dili.
1: Radyo Bey.

0: Jina venda Nuçeyan Dembaş. Akademisyen u hukuk nas Vahap Coşkun Diyarkır ku gringiya bingehin a kanuna çerçeveyi eve ku pevajo ye kışan diye serzemineke hukuki u vaha goz. Ev kanun, kanuna yekeme, ne kanuna daviye gavaku pevajo peş bikeve aliyen ve yenke dikarın bir rezikname'in hukuki yen nu verin derbaskırın. Le 28 bajaran şarederin CHP istifa kırın u hejmara istifayan gihiştiye disedusi u didiyan. Yaşar Tüzün Eji Partiya Yeni Got em tahmin dikin ku hata daviya mehe ev hejmar ve JSSD derbas bebe. Wezareta Karên Hundir ragihand ku da operasyonin li dijî Daişê de li 30 bajaran 104 kes hatine girtin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek di sêzdemîn komxebata medya dijital Ali İdirê de axivî Gürlek li ser sînor kirin û rêziknameyên nû yên kanûnî yên ku rojnamegeriya serhel hedef digirin axivî. Gürlek diyar kir ku divê rojnamegeriya serhel dibin yek sîvanê de were civandin û got ji ber pêdiviyên heyî pêwîstiyek ji bo kanûnek wisa derketiye holê. Lidici projein santrala enerjiya jeotermal kute plan kırın ci aliye şirketa Ignis Enerji Üretim AŞ ABD ve linavçeyin gımgım muşe u kanireşa çevlike bine çekirin bertekin hukuki u civaki yin gündiyan berdevam dikin. Reederin şirketa ku bi cendirmeyan re ji bu xabatin jes a kute xostin li gunde lidici ye kanireşe be çekirin hatı bun heremi teketin avan a gund ci aliye gündiyan ve hat asten kırın. Biser koca davi ya hünermendi Nemir Aram Tigran re kudu tevahiş yana hude çarda albüm çekirine hevde sal derbas bun. Müzik şen Neşet Güçmen disal vegera vefata hünermend Aram Tigran de ani zaman ku Aram Tigran nisir müzika ermen u kurdan perek avakır u da zanin ku Aram Tigran tevahiya biranin u nırhandinin hu yen derbari mirateya müzika kurdi u xabatin çandi de parvekir. Mihrijana Grekoxê ya şarederiya gımgımê ku piştî 12 salan dîsa tê lidarxistin bi meşekê ku ji otogara navçeyê heta qada koxê hat lidarxistin dest pê kir. Çorlu sporê bi daxuyaniyeke fermî ragihand ku lîstikvanê wan ê xata navîn Muhammed Halil transferî Amed sporê bûye. Şarideriya Bajarê Mezin a Amedê Kovara Xêz û Xêze Çîrokan a bi navê Bajar a Tirmeh û Tebaxê derket. Divê hejmarê de danesîna jiyana hunermenda navdar Ayşe Şan hat kirin. Li bajarokê Saytnaya ku dikeve Bakurê Şamê komiteyên derên Rum Ortodoks, Süryanî Ortodoks û Melkîtî bi daxuyaniyeke hevpar ragihandin ku ji ber li dijî girtinên keyfî yên ciwanên Xristiyan û xerabûna rewşa ewlehiyê hemû şahiyên xwe yên cejnên olî yên vê salê betal kirine. Husiyên li Yemenê ku Îran pişkiriya wan dike êriş birin ser hêzên hukûmetê û hedefên Erebistana Sûîdî. Li gorî çavkaniyên leşkerî yên Yemen di êrişan de herikên 58 leşker mirin bi dehan jî birîndar bûn. Li Taylandê êrişek li ser lîseyekê pêk hat 8 kes mirin. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Télévision.
1: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
2: Şimdi günah işlendikçe günah işlemek kolaylaşır. Kalp katılaşır.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Eshar. Yıllarca çocuk sahibi olabilmek için mücadele eden Murat ve Hatice, sonunda dünyaya gelen bebekleri Ali ile hayata yeniden umutla bağlanırlar. Ancak mutlulukları uzun sürmez. Ali, doğumunun 40. gecesinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Günler sonra eve dönen bebek artık eskisi gibi değildir. Onun dönüşüyle birlikte köyde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar ve korku giderek herkesin hayatını kuşatır. Araştırdıkları her gerçek, aileyi nesiller boyunca süregelen kadim bir lanetin izlerine biraz daha yaklaştırır. Murat ve Hatice hem evlatlarını kurtarmak hem de karanlığın giderek büyüyen etkisini durdurabilmek için doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ali Gürsu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner ve Mihriban Er var. İyi seyirler.
2: Unutmayalım. Şeytan boşlukları batılla doldurmayı çok sever.
0: Sinevizyon.

0: Radyo Wang.
1: Sayın dinleyicilerimizin dikkatine. Acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur. Radyo

0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyin.
1: Jinavenda Nucheyan Denbaş. Akademisyen Uhukuk Nas Vahap Coşkun Diyarkırku Gringiya Bingehin A Kanuna Çerçeveyi Eveku Pevajoye Kışan Diye Serzemineke Hukuki Uvahagot Ev Kanun Kanuna Yekeme Ne Kanuna Daviye Gavaku Pevajo Peş Bikeve Aliyen Ve Yenkem Bikarın Brezikname'in Hukuki Yennu Verin Derbaskırın. Le 28 bajaran şarederin CHP istifa kırın u hejmara istifayan gihiştiye dısadusi u didiyan. Yaşar Tüz'ün Eji Parti'ya yeni got em tahmin dikin ku hata daviya mehe ev hejmar ve JSS'di derbas bebe. Wezaret Karin Hündür Ragihand Kudu operasyonin lidişi Daişe'de le 3 bajaran 104 kez hatine girtin. Vezir Edade Akın Gürlek de Sezdemin Komhabata Medya Dijital Ali İdrede Ahıvi Gürlek Lisar Sinorkırın u Rezikname'in nu yen kanuni yen ku rojnemegeri ya serhel hedef digirin Ahıvi. Gürlek diyar kırku de ve rojnemegeri ya serhel debin yek sivane de vere cüvandın u got jiber pedeviyen heyi pevistiyek jibu kanunek u saderketiye hole. Lidici projein santrala enerjiya jeotermal kute plankırın ci aliye şirketa Ignis Enerji Üretim AŞ a ABD ve linavçeyin gımgım muşe u kanireşa çevlike bine çekerin bertekin hukuki u civaki yin gündiyan berdevam dikin. Reederin şirketa ku bücendirmeyan reji bu habatin jes a kute hostin li gündi lidici ye kanireşe be çekerin hatı bun heremi teketin avan a gund ci aliye gündiyan ve hat asten kırın. Biser koca davi ya hünermendi Nemir Aram Tigran re kudu tevahiş yana hude çarda albüm çekirine hevde sal derbas bun. Müzikşen Neşet Güçmen disal vegera vefata hünermend Aram Tigran te anizman ku Aram Tigran nisir müzika ermen u kurdan pirek avakır u dazanin ku Aram Tigran tevahiya biranin u nırhandinin hu yen derbari mirateya müzika kurdi u habatin çandi de parvekirin. Mihrijana Gire Koxe ya şarederiya gımgıme ku pişti 12 salan disa teyli darxistin. Bimeşeke ku ji otogara navçeye hata qada Koxe hatlı darxistin despekir. Çorlu sporu bi daxuyaniye kefer mirak hant ku listikmane wan e xata navin Muhammed Halil transferi Ahmet sporu buye. Şarideriya Bajarimizin A Amedi Kovara Xez u Xeze Çirokan Abinavi Bajar A Tirmeh u Tebahi Derket Dve Hecmaride Danesina Jiyana Hünermenda Navdar Ayşe Şan Hatkırın. Le Bajaroke Sayt Naya Kudikeve Bakure Şame Komiteyin Derin Rum Ortodoks Suryani Ortodoks u Melkiti Bidakhyaniye Kehevpar Ragihandin ku Jiber Lidiji Gırtinin Keyfi Gencuvanin Hristiyan u Kharabuna Ravşa Evlehiye Hamu Şahiyin hu Yen Cejnin Oli Yen Vesale Betalkırını. Husiyen li Yemen'e ku İran pişkiriya vandike eriş birin serhezin hükümeti u hedefin Arabistan'a suidi. Ligori Çavkaniyen leşkeri yen Yemen de erişande herikem 58 leşker mirin bidahanji birindar bun. Li Tayland'e erişek li ser liseyeke pek hat 8 kez mirin. Em gihiştin daviyan uçeyen hu biminin duhoşiyede.
2: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandan. Jano jiger ocak başı le benda veya. Le jano jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Jano jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanen, jibo amede.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radyo Wang.
1: Sayın dinleyicilerimizin dikkatine. Acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira.

0: Şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

0: Radyo Wang.
1: Sayın dinleyicilerimizin dikkatine. Acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DBP Van İl Başkanı Avukat Cemal Demir, meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin konuşmasında taslağı önemli bir adım olarak değerlendirirken eksikliklere dikkat çekti. Demir, özellikle Abdullah Öcalan'ın statüsünün netleştirilmesi gerektiğini belirterek Kürt halkının en büyük talebi buydu dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenledi. Ziyaret sırasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü savunma anlaşması imzalandı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, meclise sunulan çerçeve yasa teklifini partisinin yetkili kurullarında değerlendirdiklerini belirterek teklifi genel olarak olumlu bulduklarını söyledi. Aksakal, yasayı bugün imzalayacağını açıkladı. 1992'de Diyarbakır'da öldürülen gazeteci yazar Musa Anter'in davasının yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Anter'in kızı Rahşan Yarozdu, 2022'de zaman aşımı gerekçesiyle düşürülen davanın yeniden görülmesini istedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun teklifinin ekonomik açıdan istihdam, girişimcilik ve üretime dayalı kalkınmayı güçlendireceğini belirterek, özellikle gençler için yeni iş alanlarının oluşturulmasının bölgenin geleceği açısından önem taşıdığını söyledi. Diyarbakır'da yol ve altyapı çalışmaları nedeniyle Dönümlü ve Yeni Hal kavşaklarının bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin alternatif güzergahlara yönlendirildiğini belirterek toplu taşıma seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil bir çekirge görüntülendi. Kaya mahallesinde tarlasında çalışırken çekirgeyi fark eden Mehmet Filiz, görüntülediği böceği daha sonra doğaya bıraktı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi. Bölge güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken ekiplerin müdahalesiyle kaçak kısa sürede giderildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bingöl Karlıova, Kaynar Pınar Köyü'nde yapılmak istenen JES projesine karşı köylüler direnişe geçti. Jandarma eşliğinde iş makineleriyle köye girmek isteyen firma yetkililerinin girişini engelleyen köylüler, projenin su kaynakları, tarım ve hayvancılık ile ekolojik denge üzerinde yaratacağı tahribata dikkat çekti. Tatvan'daki Kültür ve Sanat Festivali'nin 8. gününde Özgür Kadın Hareketi öncülüğünde Nemrut Krater Gölü'nde bir araya gelen kadınlar, kadınlar üzerindeki sömürünün doğa ile ilişkili olduğuna dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Casper'lar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 149 şüpheli hakkında dava açıldığını açıkladı. Şüpheliler aralarında tasarlayarak öldürme, silahlı örgüt kurma ve yönetme, yağma ve silahla tehdit gibi suçların da bulunduğu 12 farklı suçtan yargılanacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki altyapı tesislerinin terör saldırılarına karşı korunması için alınabilecek ek önlemleri Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüştü. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Radyo Wave. Radyo Wave.
1: Sayın dinleyicilerimizin dikkatine. Acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 20 38 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
0: Radyo Wave.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: Sayın dinleyicilerimizin dikkatine, acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DBP Van İl Başkanı Avukat Cemal Demir, meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin konuşmasında taslağı önemli bir adım olarak değerlendirirken eksikliklere dikkat çekti. Demir, özellikle Abdullah Öcalan'ın statüsünün netleştirilmesi gerektiğini belirterek Kürt halkının en büyük talebi buydu dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenledi. Ziyaret sırasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü savunma anlaşması imzalandı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, meclise sunulan çerçeve yasa teklifini partisinin yetkili kurullarında değerlendirdiklerini belirterek teklifi genel olarak olumlu bulduklarını söyledi. Aksakal, yasayı bugün imzalayacağını açıkladı. 1992'de Diyarbakır'da öldürülen gazeteci yazar Musa Anter'in davasının yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Anter'in kızı Rahşan Yarozdu, 2022'de zaman aşımı gerekçesiyle düşürülen davanın yeniden görülmesini istedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun teklifinin ekonomik açıdan istihdam, girişimcilik ve üretime dayalı kalkınmayı güçlendireceğini belirterek, özellikle gençler için yeni iş alanlarının oluşturulmasının bölgenin geleceği açısından önem taşıdığını söyledi. Diyarbakır'da yol ve altyapı çalışmaları nedeniyle Dönümlü ve Yeni Hal kavşaklarının bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin alternatif güzergahlara yönlendirildiğini belirterek toplu taşıma seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil bir çekirge görüntülendi. Kaya mahallesinde tarlasında çalışırken çekirgeyi fark eden Mehmet Filiz, görüntülediği böceği daha sonra doğaya bıraktı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi. Bölge güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken ekiplerin müdahalesiyle kaçak kısa sürede giderildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bingöl Karlıova, Kaynar Pınar Köyü'nde yapılmak istenen JES projesine karşı köylüler direnişe geçti. Jandarma eşliğinde iş makineleriyle köye girmek isteyen firma yetkililerinin girişini engelleyen köylüler, projenin su kaynakları, tarım ve hayvancılık ile ekolojik denge üzerinde yaratacağı tahribata dikkat çekti. Tatvan'daki Kültür ve Sanat Festivali'nin 8. gününde Özgür Kadın Hareketi öncülüğünde Nemrut Krater Gölü'nde bir araya gelen kadınlar, kadınlar üzerindeki sömürünün doğa ile ilişkili olduğuna dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Casper'lar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 149 şüpheli hakkında dava açıldığını açıkladı. Şüpheliler aralarında tasarlayarak öldürme, silahlı örgüt kurma ve yönetme, yağma ve silahla tehdit gibi suçların da bulunduğu 12 farklı suçtan yargılanacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki altyapı tesislerinin terör saldırılarına karşı korunması için alınabilecek ek önlemleri Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüştü. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ve Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
2: Cinevizyon. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
3: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le bendaveye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha mades bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amede.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

sayın dinleyicilerimizin dikkatine. Acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 20 38 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Sayın dinleyicilerimizin dikkatine, acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo ve Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Sayın dinleyicilerimizin dikkatine. Acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur. Radyo.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyif vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radio Wave.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

ırmaklarda dolandım, dağları duymak için. Irmaklarda dolandım, dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Télévision.
1: Evet arkadaşlar, artık seçim startını vermemiz gerekiyor. Size ne kadar güvenmesem de seçime 4 hafta kaldı. Mecburum. Kazamız mübarek olsun.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kozalak Devri. Film, belediye başkanı olma hayali kuran bir adamın hikayesini konu ediyor. İzzet Emmi, geçmişini yalanlarla süsleyip siyasi deha bir sülaleden geldiğine inanan bir adamdır. En büyük hayali belediye başkanı olmak olan İzzet, bu amaçla kendisini bol üç kağıtlı ve tamamen absürt seçim macerasının içerisinde bulur. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özcan Başoğlu yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise İzzet Başoğul, Özcan Başoğul ve Rıdvan Kevrek var. İyi seyirler.
1: Arkadaşlar, oyunumuzun olimpik bir yüzme havuzu olmasın mı? Ne oldu lan Kozalak?
3: Neyse, ikinci tura kullanırım dayı artık.
1: İkinci tur var mıydı ki?
0: Sinevizyon.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba Venk Radyo dinleyicileri. Venk Radyo'da Göçebe Ezgilerin uçsuz bucaksız yolculuğunda ben sunucunuz Sarıya ile birliktesiniz. Bu hafta yine size farklı dilleri, kültürleri, hikayeleri dünyanın birçok bölgesinden bulup taşımak için geldim. İlk şarkımızla hemen başlıyorum. Ege'nin karşı kıyısına, o tanıdık zeytin ağaçlarının, beyaz evlerin ve kırık kalplerin coğrafyasına. Yunanistan'dan bir şarkıyla başlayacağım. Çağdaş Yunan müziğinin ve rebetiko kültürünün yaşayan en büyük devlerinden bir tanesi var. George Dalaras. O efsanevi sesiyle kulaklarınızda olacak. Dinleyeceğimiz şarkısı ise çevirim için üzgünüm. Stopa kai sto zanaleo. Yani sana söyledim ve yine söylüyorum anlamına geliyor. Yaklaşık olarak bir çeviri. Aslında kökleri Anadolu'ya, o eski ortak yaşanmışlıklara dayanan anonim bir küçük Asya ağıdı olarak geçiyor. Girit ağıtı olarak söyleyenler de var. Şarkının hikayesi o kadar derin bir göç ve ayrılık barındırıyor ki deniz aşırı topraklara, bilinmezliğe gitmek zorunda olan bir aşığın sevgilisine son yakarışını anlatıyor. Şarkıda geçen sana söyledim ve yine söylüyorum. O gemiye binme. Denizler dalgalıdır. Seni benden alır ve geri getirmez mısraları var. Evet, Ege'nin sularında kaybolup gidenin sessiz çığlığı gibi bu şarkı. Dalaras'ın o içten yorumuyla da birleşince bu kadim sizlerle.

Geleneksel İran müziğini, Farsça, pop ve cam füzyonun tarzlarında eserler üreten, kendi özgü duygusal bir tarz yaratmış bir isim var karşımızda. Ali Zantvakili. Onun o insan ruhunu adeta yeniden oynatan kadife sesiyle dinleyeceğimiz şarkısı ise Refti, yani çevirisiyle gittin anlamına geliyor. Bir ayrılık ve kabulleniş şarkısı gibi bu şarkı. Fars edebiyatın o ağır sistemkar ve derin melankolisini sırtında taşıyan bu eserde giden bir sevgilinin ardından bir ruhun o sessiz çığlığı gizli. Sanatçı o kadar içli okuyor ki ve içli bir sesiyle bize şöyle de sesleniyor. Gittin ve kalbindeki o eski neşeyi de beraberinde götürdün. Şimdi arkanda bıraktığım bu boşlukta sadece rüzgarın sesi yankılanıyor diyor. Evet, slow, hüzünlü, duygusal bir şarkı. Sizlerle Ali Zantvakili ve Refti karşınızda.

Şimdi yönümüzü kuzenom uçsuz bucaksız beyaz karlarla kaplı steplerine çeviriyoruz. Tarihin en güçlü ve en disiplinli müzik topluluklarından biri olan Kızıl Ordu Korosu. O heybetli ve stüdyon duvarlarını titreten sesleriyle bizleri selamlıyor. Hepimizin çok iyi bildiği, duyduğu an ritmine kapıldığı şarkı Kalinka. Aslında 1860'larda Ivan Larionov tarafından bestelenmiş Rus halk müziği tarzında bir başyapıtı. Şarkının ismi Rusya coğrafyasında çok sık yetişen ve kar topu çalısı ya da çiçeği gibi bir anlama gelen kırmızı meyveli bir bitkiden geliyormuş. İlk bakışta sadece neşeli ve hızlı bir halk şarkısı gibi görünse de aslında doğanın güzelliği üzerinden sevdiği kadının zarafetine, o saf aşka yazılmış gizli bir serenatmış bu. Şarkının o meşhur nakaratında yükselen ki dinlediğinizde hemen bileceksiniz ya da aklınızın bir ucunda hemen çağrışım yapacak. Kalinka Maya, Ordu Korosu'nun muazzam vokalleriyle de birleştiğinde adeta bir neşe patlamasına da dönüşebiliyor. Tempo önce yavaş yavaş başlayıp sonra delircesine bir hıza ulaşıyor ve kendinizi müziğin ritmine kaptırıp gidiyorsunuz. Şimdi Kızıl Ordu Korosu ve Kalinka.

Radyolarını yeni açanlar için ben Sarıya ile Venk Radyo'da Göçebe Ezgiler'desiniz. Rusya'daydık, Kızıl Ordu Korosu'nu dinledik. Şimdi Polonya'nın o balta girmemiş mistik ormanlarına doğru gideceğiz. Tamamen kadın vokallerden oluşan ve sadece insan sesinin, o şamanik davulların o büyüleyici gücünü kullanan bir grup. Laboratorium Piesni, yani şarkı laboratuvarı anlamına gelen bir grup, isimleri o anlama gelen bir grup bizleri bekliyor. Grubun adeta doğanın kalbinden kopardığı Verbice, yani söğüt ağacı anlamına gelen bu şarkı çok eski bir Slav halk şarkısı. Şarkı doğanın uyanışını, kadim kadın bilgeliklerini ve toprağın kutsallığını gökyüzüne aykıran ritüelistik bir yapıya sahip. Hiçbir modern enstrümana ihtiyaç duymadan sadece göğüs kafeslerinden yükselen o ilkel ve güçlü vokallerle dinleyiciyi adeta eski pagan ayinlerin yapıldığı o büyülü nehir kenarlarına götürüyorlar. Slav kültürünün çok sesli koro estetiğini ve kaybolmaya yüz tutmuş o eski şifacı ezgilerini müziğinde yaşatan bu sıra dışı gruptan ruhunuzu arındıracak zamansız bir doğa ayini yükseliyor şimdi. Laboratorium Piesni Verbice sizlerle.

Şipli merkezli ama kökleri tamamen İran topraklarına dayanan 2019 yılında kurulmuş çok özel bir çağdaş etnik müzik topluluğu var sırada ki ben de bunları pandemi döneminde keşfetmiştim. Kube Band. Onlar o modern ve mistik dokunuşlarla bezeli Kuk adlı bir eseriyle buluşuyoruz ki ilk bir odada birlikte söyledikleri ama bir video kaydıyla tanışmıştım ben de. Parsi bir kelime kuk ve akort uyum anlamına gelen bir çevirisi var. Pandeminin o zorlu ve izole ve sessiz günlerinde müziğinin o yara aldığı bir dönemde Nima Farzaneh tarafından bestelendi bu şarkı. Şarkı insanın kendi iç dünyasıyla, doğayla ve kaybolan ritmiyle yeniden bir uyum, bir akort yakalama çabasını anlatıyor. Geleneksel doğa enstrümanlarının o tanıdık tanısı ama aynı zamanda batının modern ritimleriyle öyle bir zarif bir şekilde dans ediyor ki şarkıda. Dinlerken kendinizi hem çok tanıdık bir evde hem de hiç bilmediğiniz bir göçebe yolculuğunda hissedebiliyorsunuz. Bu harika ekibin modern

Sizler için şarkı araştırırken bir filmin bir parçası diyeyim, bir videosu karşıma çıktı. Orada söylenen bir şarkı çok dikkatimi çekti ve onu sizlerle paylaşacağım. Mısır sinemasının ve müziğinin o altın çağında 60'lara doğru nostaljik bir yolculuk olacak bu. Karşımızda Mısır'ın efsanevi kadın ikonu Şadya'nın o hayat dolu neşeli sesi var. Sona ya son son. Arapça seslendirilen bu şarkı dönemin dahi bestecisi Münir Murad'ın imzasını taşıyor. Ve bizi doğrudan o eski siyah beyaz Mısır filmlerinin büyülü atmosferine götürecek. Şarkının doğduğu o sahnelerin gözünüzün önüne getirin. Yani böyle renklerin olmadığı siyah beyaz bir film sahnesi, ışıkla gölgenin dans ettiği her bir jestin, her bir bakışın çok daha derin anlamlar kazandığı o eski sinema kareleri. Şadya sevgilisine Sona diye hitap ederek tatlı bir sitem yolluyor filmde ve şarkıda. Renklerin yokluğunda duyguların ritimle, göz süzüşlerle ve piyanonun neşeli tuşlarını anlattığı o saf romantizm dönemini stüdyolarımıza taşırken, gelin kendimizi 60'ların o zarif ve unutulmaz siyah beyaz rüyasına bırakalım. Şadya seslendirecek Sona Ya Son Son sizlerle.

Arapça bir şarkıyla sizlerleydik. Şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Fransız şanson müziğinin ve 60'larda yayı akımının o zarafet timsali, melankolik kraliçesi François Hardy'nin sesindeyiz şimdi. Onun henüz gencecik bir kadınken seslendirdiği ve dünya müzik tarihine kazındığı o başyapıt var. Le Temps de l'Amour, yani aşk zamanı anlamına geliyor. Şarkı gençliğin o uçarı, fütursuz ama bir o kadar da kırılgan dönemini, aşkın o ilk acılarını ve tatlı heyecanlarını anlatıyor. Hatta sinema severler bu şarkıyı ünlü yönetmen Wes Anderson'ın o büyüleyici Moonrise Kingdom filmindeki o meşhur kumsalda dans etme sahnesinden çok iyi belki hatırlayacaklardır. Hardy o sade, abartısız ama insanın kalbine işleyen pürüzsüz sesiyle bizi adeta geçmişteki o güzel günlerin, ilk gençlik aşklarının o unutulmaz kokusunu getiriyor. Nostaljinin o asil ve parıltılı rüzgarlarıyla 60'ların Fransa'sına gidiyoruz şimdi. François Hardy bizlerle, Le Temps de l'Amour.

Şimdi hepinizin aslında bildiği şarkılardan bir tanesi, biraz hareketli bir şarkı, hatta oldukça hareketli bir şarkı. Balkanların o deli dolu, hüzünle neşeyi aynı kadehte eriten, yerinde duramayan dehası var Goran Bregovic. Emir Kusturica'nın sinema tarihine geçen o meşhur Underground, yani yeraltı filminin o kült ve unutulmaz film müziği Kalaşnikov'u dinleyeceksiniz. Romanca ve Balkan halk ağzıyla haykırılan bu parça aslında savaşın o trajik, yıkıcı yüzünü delice ve adeta bir karnaval havasıyla eleştiriyor. Bregovic, Balkan topraklarını acıyla yoğrulmuş tarihini, pirinç üflemeli çalgıların o bangır bangır yükselen coşkusuyla kapatmaya çalışıyor sanki. Şarkı başladığı an stüdyo ritme kapılmamak, o Balkan ateşinin sıcaklığını hissetmemek imkansız. Bregovic'in o durdurulmaz çılgın enerjisiyle Kalaşnikov sizlerle.

Bu haftaki göçebeliğimizi okyanus kokulu, hasret barındıran çok özel bir etnik şarkıyla son vereceğiz. Portekiz'in o dünyaca ünlü geleneksel fado müziğinin yaşayan en büyük kraliçesi Mariza'dan dinleyeceğimiz şarkısı Chuva, yani yağmur anlamına geliyor. Fado müziği aslında Portekizli balıkçıların limanda kalan eşlerinin arkasından yaktıkları, içinde sodat, yani o hiç bitmeyecek, geri dönülmeyecek derin hasret duygusunu barındıran kadim bir Portekiz etnik türü. Mariza bu şarkıda kayıp bir aşkın ve geçmiş hatıraların ardından yağan o sessiz yağmuru anlatıyor bize. Şarkının kalbinize dokunan mısralarında şöyle fısıldıyor: "Bu yağan yağmur, geçmişten gelen o tatlı sesleri getiriyor bana. Her damlası sanki senin adını fısıldıyor," diyor şarkıda. Portekiz gitarının o ağlayan telleriyle Mariza'nın o devasa ruhu paramparça eden sesi sizlerle.

0: Perşe bir ayrılık sisteminden Rusya'nın beyaz steplerine, Portekiz kıyılarından Fado ezgilerine kadar uzandığımız göçebe ezgilerin bu haftalıkta sonuna geldik. Venk Radyo stüdyolarında ben Sarya ile hafta yine aynı saatte hepimizde yepyeni göçebe hikayelerle buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Venk. Radyo Venk.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

Yaşadıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha

aç ki gözüm, hiç kimse misin ki nesin? Yağmurlu bir ağaç ki ıslak, hiç kimse misin ki nesin?

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

Anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Gostari de lali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine, bizuane ku binuse, bizuane ku buane, zuane ma, terçi ma.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Ben Renault'la.

لا انا ما انا ما